Gaga gogun gunravo saas saas japneet kaambe saasa deka bilmana kariyo meet.